0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 新郎
2: 귀여운
1: 新郎
2: 귀여운
1: 新娘
2: 길인잭
1: 新娘
2: 길인잭
1: 祝福新人
2: kız yigitni kutluklaş
1: 祝福新人
2: kız yigitni kutluklaş
1: 新风尚
2: yeniçi keyfiyat
1: 新风尚
2: yeniçi keyfiyat
1: 沟通方便
2: fikir almaştırış kolaylık buluş
1: 沟通方便
2: fikir almaştırış kolaylık buluş
1: 邻里关系
2: koşnular münasibeti
1: 邻里关系
2: koşnular münasibeti
1: 帅气
2: kelişken
1: 帅气
2: kelişken
1: 大喜的日子
2: kutluk gün
1: 大喜的日子
2: kutluk gün
1: 新婚快乐
2: Toyga mübarek bulsun.
1: 新婚快乐。
2: Toyga mübarek bulsun.
1: 百年好合。
2: Bir ömür ecil inak ötüş.
1: 百年好合。
2: Bir ömür ecil inak ötüş.
1: 以武会友。
2: Usul oynap dostlişeş.
1: 以武会友。
2: Usul oynap dostlişeş.
1: 建设美丽家乡
2: güzel yurt makan kuruş
1: 建设美丽家乡
2: güzel yurt makan kuruş